kuna yarkoy buni yarkoy Allah ni Muhammad nenen hu koy ummu djok yarkoy ni sawar hala ben tur wasabu bokara djuma soriya djuma